susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önümü göremezsin. Herkes unuttu gitti, ben de unuttum her şeyi.

yer deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim, yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı, yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş vurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Haftanın en çok istek alan eserleriyle Top 20 her cumartesi 12'de dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle. Haftanın en çok istek alan eserleri Top 20 başladı.
2: Radyo Çağdaş'ta müzik yine sözünü söylemeye hazırlanıyor. Türk halk müziğinin, Anadolu ezgilerinin ve dinleyicilerimizin oylarıyla belirlenen Radyo Çağdaş Top 20 listesiyle karşınızdayız. Bu liste öyle rastgele hazırlanmıyor. Hafta boyunca gelen mesajlar, en çok dinlenilen türküler, sosyal medyadan gelen talepler ve dinleyici oyları bir araya geliyor. Ve ortaya haftanın en çok konuşulan eseri çıkıyor. Şimdi Radyo Çağdaş'ta geri sayım başlıyor. 20'den 1'e doğru ilerleyeceğiz ve bakalım bu hafta zirvede hangi türkü var? Hazırsanız Radyo Çağdaş Top 20 başlıyor.
3: ...20 numara...
2: Serap Ertekin, Özcan Türedüğü'yü yaralayayım 20. sırada bizlerle.

0: 19 numara.
1: Ali Sever, selamın gelsin. Bu hafta listemizde 19. sırada.

0: 18 numara.
1: Gürkan Çapkan, Elden Duydum eseriyle bu hafta listemizde 18. sırada.

0: 17 numara.
1: Cem Erdos İleri, Yan Daha Yan'da eseriyle bu hafta listemizde 17. sırada.

0: 16 numara.
1: Arzu Ekrem Şahin Huzur Olur eseriyle listemizde 16. sırada.

0: 15 numara.
1: Ali Kınık Bildiğin Gibi Değil bu hafta listemizde 15. sırada.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım,

0: 14 numara.
1: Can Katerdoğan, Güler Duman, Karabağrım eseriyle bu hafta listemizde 14. sırada.

0: 13 numara.
1: Mustafa Eke Bağışla Beni eseriyle bu hafta listemizde 13. sırada.

0: unici numara.
1: Ferhat Üngür, Remzi Tekin, Kaybettim Leyla'mı adlı parçalarıyla bu hafta listemizde 12. sırada.

0: 11 numara.
1: Aysel Yakupoğlu, Bektaş dolu yer diyerek adlı çalışmalarıyla bu hafta listemizde 11. sırada.

0: 9 numara.
1: Mustafa Özarslan, Sen Giderken eseriyle bu hafta listemizde 9. sırada.

0: 8 numara.
1: Vedat Gündoğdu, Sor Beni adlı çalışmasıyla bu hafta listemizde 8. sırada.

0: 7 numara.
1: Erdal Erzincan gitme turnu meseriyle bu hafta listemizde 7. sırada.

0: 6 numara.
1: Güler Duman, Koray Çatal, Bu Gece adlı eserleri bu hafta listemizde 6. sırada.

0: 5 numara.
1: Özgür Akdemir Ayağında Kundura eseriyle bu hafta listemizde 5. sırada.

0: 4 numara.
1: Ayşen Biten, Musa Eroğlu, Telli Turnam eserleriyle listemizde 4. sırada.

0: 3 numara.
1: Cengiz Özkan, Ölüm Endişesi eseriyle bu hafta listemizde 3. sırada.

0: 2 numara.
1: Ve geldik listenin ortağına. Özüm Özdilkan Çiçekleri eseriyle bu hafta listemizde ikinci sırada.

0: Bir numara.
1: Ve artık geri sayımın sonuna geldik. Radyo Çağdaş Top 20'de bu hafta en çok dinlenilen, en çok paylaşılan ve en çok istek alınan eser. Türk halk müziğinin güçlü kadın yorumcularından Sevcan Orhan, Öldüm Ağlasan Ne Olur eseriyle Radyo Çağdaş Top 20'nin bu haftaki lideri.

0: Haftanın en çok istek alan eserleri Top 20 sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.

Ak ve git ay şahrut. Üreh suyum akta git. İster derin sular gibi dingin, İster deli sularca öz kuyusunu kazan. Bırak içimdeki yatağım kurusun. Bırak hasretimle yüreğim kavrulsun. Sabah gözünü açmadan güne, gözlerin değmeden yüreğime. Git, terk et. Gitmek her akarsuyun yazgısıdır.

giderim. Artık sürersin bir sefa. Ne cismim kaldı ne cefa. Şikayet etmem bu defa. Dişimi sıkar giderim.

Sen bile her şeyi bu aşkı yırtar giderim. Sinsice olmaz gidişim, kapıyı çarpar giderim. Sana yazdığım şarkıyı

Ben kuşumdan, yavrumdan cayar giderim. Senden aldığım ne varsa yerim.

yine acıların tazelendi günü. Yine yüreğim, yine yüreğim buzlara döndü. Güneş bile eritmiyor artık beni. Yılların aklıma geldi. Gönlümdeki

Suzan'e bile canım almadı gülüm. Neredesin? Şimdi bir toprak mısın gülüm? Sivas dayandı gülüm. Ölüm, ölüm Kars'ta kaldı gülüm. Ölüm Dersim'de kaldı.

Öyle ağrım ki kendime, sen benden gittin gideli. Terim küs olmuş dilime.

Şahruda sarılış. Ömrü kıt zamanlarda suların ayrışır ya yardan. Kendi iklimine akar ya bileşenler. Yine de son bir kez öylesi sarılmalı ki insan, hüzün etinde diken diken olmalı. Ellerin karıncalaşmalı, uyuşmalı ki ayrılık kendinden utansın. Sarıldın mı sevdiğini kavramalı insan, toprağı kucaklayan ağaç kökleri gibi. Avuçlamalı iki küreğinin ortasını, başını gömüp omzunun uçurumuna kaybolmalı. Sarılış bakanın yüreğine dokun.

Baharın soğuk yüzündeyim bu gece yine. Yalın ayak düşlerim, buzdan soğuk hayallerin örtüsüyle örtünüyorum bu gece. Kaç zaman oldu, kaç zemheri gecede baharı doğurdu düşlerim. Kaç cümleye hecelettim adını. Yasaklı cümlelerden azat ettim seni. Gözlerin değdiğinde gözlerime, sen ağlardın, ben ölürdüm. Sen ağlardın.

ebediyeten akıp giden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle huzur ve refah içinde kutlamanın

Radyo Çağdaş. Mm-hmm.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

rüzgar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
1: İlk kendi yaşıyorsan masa, sevdalar da tükenirdi. Masalları da. Sonsuza kadar sürdüğü bilinsin diye midir nedir? Bittiği anlar ve ihanetler yazılmıyor kitaplara. Zümrüt'ün kalkışı da yalan aslında. Kendini külünden yarattığı da. Ferhat'ın Şirin, Aslı'nın Kerem için öldüğünü kim gördü Allah aşkına? Sonsuza kadar sürsün diyorsan bu sevda. O zaman sevgili, o zaman vuslat yaşanmaya. Sana yazacak bir sen bırak bana. Öfkelerin orada kalsın. Kaçamaklar hanesinde değil ismin anlasana. Ömrümün tam ortasına kocaman harflerle yazmışım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Herkese söylediğini bana söyleme diyorsun. Ama ne varsa sevdaya dair bizden önce söylenmiş biliyorsun. Bize düşen aşkı yalansız yaşamak. Hadi uzatma da uzat ellerini. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum.
2: Radyo Çağdaş.

Adını anmak güzeldi. Dost ağızlarda sana dair cümlelerin ıslatılması. Adını anmak, yüksek sesle, kimsesiz gecelerin düşsel avuntularına sırt çevirip senden söz açmak. Biraz gülünç, biraz sitemkar, güzeldi. Adının Türkçedeki yankısı özeldi. Seninle yoğurt yemek kendi kanlı canlı, sülalesi kandilli yoğurtçunun mekanında. Denize amor durup yüzüne cepheden bakmak güneşli bir mavilikte güzeldi. İpe sapa konuşlanmaz bahanelerle elini tutmak, yüzünde yüz yıllık bir hasreti gidermek güzeldi. Güzel dili geçmiş zamanları düşünüyorum şimdi. Cümlelerim öznesiz. Umursayan yok Kanlıca'daki yoğurdu. Ve eşikteki öpücük, tarih bilinci olmayan bir aşkın mührüdür artık.

Biz üç kişiydik. Bedirhan, Nazlıcan ve ben. Üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek. Adımız bela diye yazılmıştı dağlara, taşlara. Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek. El tetikte, kulak kilişte ve sırtımız toprağa emanet. Baldıran acısıyla ovarak üşüyen ellerimizi, yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık. Deniz çok uzaktaydı ve dokunuyordu yalnızlık. Gece ırmak boylarında uzak çakal sesleri, yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çarpar geçerdi. Göğsüne kekik sürerdi Nazlıcan, tüterdi buram buram. Gizlice ona bakardık, yüreğimiz göçerdi. Belki bir çoban kavalında yitirdik Nazlıcan'ı. Ateş böcekleriyle bir oldu, kırpışarak tükendi. Bir narin kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza, kurşun gibi, mayın gibi tutuşarak tükendi. Oy Nazlıcan, vahşi bayırların maralı. Oy Nazlıcan, saçları fırtınayla taralı. Sen de böyle gider miydin yıldızlar ülkesine? Oy Nazlıcan, oy. Can evinden

Artık yenilmiş ordular kadar ezildik, sahipsizdik. Geçip gittik parka ve yürek paramparça. Gerisi ölüm duygusu, gerisi sağır sessizlik. Geçip gittik nazlı can boşluğu aramızda. Bedir Han'ı bir gedikte sırtından vurdular. Yarıp çıkmışken nice büyük ablukaları. Omuzdan kayan bir tüfek gibi usulca titredi ve iki yana düştü kolları. Ölüm bir ısırgan otu gibi sarmıştı her yanını. Devrilmiş bir ağaçtı ay ışığında gövdesi. Uzanıp bir damla yaş ile dokundum kirpiklerine. Göğsümü çatlatırken nabzının tükenmiş sesi. Sanki bir şakaydı bu. Birazdan uyanacaktı. Birazdan ateşi karıştırıp bir cigara saracaktı. Oysa ölüm sadık kalmıştır randevusuna. Ah! O da nazlı can gibi bir daha olmayacaktı. Hey Bedir Han, katran gecelerin heyulası. Hey Bedir Han, kancık pusuların belası. Sen de böyle bitecek adam mıydın, konuşsana. Hey Bedir Han, hey mezarı kartal yuvası.

Biz 3 kişiydik. 3 intihar çiçeği. Bedirhan, Nazlıcan ve ben.

Bu akşam yemin ettim. Seni bir daha öpmemek için. Ben ki bütün duvarlarını afişlerle donatıp yumruğumla kanatmıştım. Rezil bir aşktı. Bütün arkadaşları miting alanlarında ve mezarlıklarda bırakmıştım. İstanbul. Ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. Umudun ve direncin yorgun anası. Ve ey çıldırmak üzere olmanın çamurlu ikonası. Tırnaklarım kopuyor. Görmüyor musun? Bir ben miyim kapıları şaşıran her yokuşun başında? Bir ben miyim ekmek arasına canını doğrayıp doğrayıp yutan? Bir kedi bile sağarken yüreğini telaş içinde yavrusuna. Ey acımasız acuze! Utan şu türbelerinden, minarelerinden utan. İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. Savaşın ve bozgunların gariban çiçeği. Ve ey teslimiyete düşmenin o hazin gerçeği. Bayraklarım kanıyor. Sormuyor musun? Kadınların ki omuzları hicran, saçları ihanet sarısı. Çocukların ki yağmur emiyor yıkılası kaldırımlarından. En ücra genlerime, al yuvarlarıma, kılcal damarlarıma, ruhuma kadar. Bıktım iliklerime, gömlek ceplerime kadar sızan bu Allahsız yağmurundan. İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. İhtişamın ve sefaletin çaresiz bacısı. Ve ey çürümenin, yok olmanın amansız sancısı. Ciğerlerim çatlıyor. Duymuyor musun? Hangi pencereme çıksam o salya sümük pezevenk suratları. Hangi caddene dökülsem o şangur şungur düş kırıkları. Bütün bu ezginler, tükenenler, yerlere serilenler, tutunamayanlar. Sarsmıyor mu seni hiç? Bunca infilak, bunca isyan çığlıkları. İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. Aldanışların ve hüznün yalancı tanrıçası. Ve ey ruhu kirlenmiş gecelerin cilveli yosması. İntihar anı geldi. Beni öpmüyor musun? Ağlamak istemiyorum. Yenildim sana. Hikayenin özeti bu. Bir istimlak gibi ödedin ve çiğneyip geçtin maceramı. Şimdi ben suçlarımı didikleyen bu martı sürüsüyle, şimdi ben hangi şehirde soğuturum zonklayıp duran bu yaramı? İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. İhanetin ve ihbarların arkadan dolaşan bıçağı. Ve bütün ödeşmelerin, yüzleşmelerin, erkekçe vuruşmaların kaçağı. Beni harcadın ulan. Beni sattın. Utanmıyor musun?

düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır. Gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların. Düşme. Düşünce, bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden

Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne. İşe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olmadığını anlarsın.

düşme. Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun, düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi de yalan olur. İmdat demeye engel olur gururun, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır olurun,

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın

Büyüdükçe sentetik zamanlara kangren ayaklar bastım, izi kaldı ömrümün. Kara çaldılar yüzüme bütün kara parçalarında, elbette Afrika dahil. Parça başı çalışan kiralık katildi zaman. Gülüşüm Sivas yangını, ağlarsan kızma. Ölmek bile yakışıyor bazı adama.

0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi
1: kendilerine kral bulmak için toplanıp zeytin ağacına gitmişler. Ve bizim kralımız olur demişler. Zeytin ağacı onlara benim insanların hayran olduğu yağım ve meyvelerim var. Şimdi bütün bunları bırakıp başka ağaçlarda sallanmaya mı gideyim demiş ve ağaçların krallık teklifini reddetmiş. Benim zeytin ağacından daha yürekli dostlarım, merhaba.

0: Radyo Çağdaş.
1: Bahar olacaktı yüzüm. Yazabilsem en uzunu şiirlerim. Olmadı, beceremedim. Adını duvarlara yazacak çağım da çoktan geçti benim. Yasak sevdamın gözaltı tarafı. Çaresiz seni yüreğimde erittim. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Senin olmadığın zamanlarda da sevmiştik. Olmadığın bağırlarda da. Ama hiç bu kadar telaşlanmamıştık. Beklememişiz üstelik birbirimizi. Birlikte ıslandığımız yağmurlarımız yok. Ne kavgalarımızın adı bir olmuş, ne dost diye baktığımız yüzler. Ayrı ayrı akmış gözyaşlarımız. Ben asırlardır okşamamışım yanağını. Senin yüzün ağlamaktan yorulmuş. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Bir yüzün vardı görmediğim. Bir sesin hiç duymadığım. Kokunu çiçeklerle tanımlayamazdım. Dokunmadım, bilemezdim ellerinin beyazlığını. Hangi şarkının neresinde, hangi şiirin en sevdalı sözünde çıkacaktın bilemezdim. Dilimin ucundaydın hep. İşte şimdi düşüverdin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ağır ağır çıkılan bir merdiven yok. Eskittiğin yıllardan değil. Sızlayınca yüreğin anlıyorsun. Yine gecikmişsin. Sen yeni yeni öğreniyorsun sevmeyi. Bense çoktan düşürmüşüm aklımı. Gönlün bedene baş kaldırdığı yerdeyim. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Unuttum, bana ne vakit gelmiştin. Saklayacaktım seni. Yüzün gözümde kalacaktı. Bilmeyecektin böyle sevildiğini. Uykusuz gecelerimde büyüyecek. Sensiz sabahlara uyandığımı duymayacaktın. Olmayacaktın sıradan. Eskitmeyecektim sevdamı. Yoksa yine mi beceremedim? Ama yine de hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ben bir bu dağları eskitemedim. Bir de sana düşmüş yüreğimi. Gittiğim yolları hiç hesaba katma. Düşünü görmediğim uykular zaten haram. Gökyüzünü boyayacak zaman da kalmadı. Hadi sar kollarını, ayrılık diyeceğim, dilim varmıyor. Daha yeni söylemiştim. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

Saatim zembereyi boşaldı. Bodrumlu balıkçı İsmail çoktan denize açıldı. Antalya'da barlar kapanalı yaklaşık bir saat. Kars'ta saçakları çatıların hala buzları taşımakta. Ve ben hala üşümekteyim sensizlikten. Düşlerimi hiç terk etmedin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Deniz tuzunu saklıyor. Çizdiğim beyazlarda karlar çürüdü. Suyumuz ekşi, gönlümüz kırık. Sevip de kaçanların hiçbiri yüzyıllardır yakalanamadı. Firari'nin umudu tükenmiyor. Yaşamadan bitmiyor kör olası. Ama yine de hoş geldin, hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Bu hikayenin gecesini uzun yazdım. Bir tek elin kalacak elimde. Sıcak tut, söndürmesin derim. Kapat gözlerini. Sabahı geciktirelim. Yorgun olduğu kadar suskundu gönlüm. Senden evveli anılara yükledim. Sevdaya dair ne varsa duyduğum yetersiz şimdi. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Ne nazım benle işte Necahit Sıtkı. Onlara geciktiğim gibi geciktim sana da. Yaşını yaşıma erdirip bir yol. Yazılan onca şiiri, tutulan onca şarkıyı ne yaparız şimdi? İkinci perde deyip başlayalım ki. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Bir tarafımızı Eylül'de bulamışlardı. Kalanı sevda. İçtiğim içkiye seni düşürdüm. Bu akşam gözlerini küllükte söndürdüm. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Yaşlı yüzümü değdirmek için yüzüne, İlişmek için gözüne, ben yaktım ışıkları. Uzak sevmenin çok ağırmış faturası. Düşünsene, nasıl uzun beklemişim. Bağışla sevgilim. Yine ben geciktim. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Korkunun bittiği yere yazdım adını. Dağların en kuytu yerine. Sonsuzluk değildi beklediğimiz. Bir parça mutluluk diye diretmiştik. Çok mu geldi bilmem ki Tanrı'nın gözüne. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

Eskidi saatler. Zamanı geldi. Yeniden düşmeliyim yollara. Geceler sırtımda. Cebimde sevdalarım. Yardan öte söyleyecek sözüm vardı benim. Düşlere saklamalı şimdi yari uyanmamacasına. Yükselmeli ateşim. Kanamalı sıkmaktan avuç işlerim. Terleyip atmalıyım içimden seni. Kimseler bilmemişti, görmemişti gelişini. Benden gidişindeki gibi. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

0: Merhaba Nalan. Bu sen misin? Yoksa sen mi sandım? Bir içimdiklesin beni. Şöyle ışığa gel de göreyim. Beni dümdüz eden o yalandan da yalan gözlerini. Merhaba Nalan. Amortiden mi çıktın güzelim? Bak yine şapşal ettin bizi. Oysa ne güzel unutmuştuk ve ne güzel sona ermişti o gerzek pembe dizi. Hani son bölümde sen yamuk yapıp fabrikatörünü Barbie'in Tarabya köşküne gitmiştin. Hani arkadaşım Halit Akçatepe'nin yanında beni acayip refüze etmiştin. Ve işte o an gözümde eskicinin bile almadığı bir eski eşya gibi bitmişti. Merhaba Nalan. Merhaba, pişmanlıklar denizinin biletsiz yolcusu. Merhaba, artist olma hayallerinin ikinci sınıf karakter oyuncusu. Vay anasını sayın seyirciler. Vay anasını be. Vay anasını. Bak şimdi ağlarım ha. Tez kapatsın biri gözlerimin bozuk vanasını. Oysa o zehir kusan fabrika yolunda beraber ıslanmıştık biz nice yağmurda. Ve o gün Nubar Bey'in çarpıp kaçtığı bir hayvancağızdı inleyen yol kenarı çamurda. Ve hep kendini ayırdığın o bencil yüreğin bir de o gariban köpeğe sızlamıştı. Ve ben ilk defa seni böyle bilmiştim. Ve damarlarım ilk defa böyle cızlamıştı. Merhaba Nalan. Merhaba. Yoksul mahallemizin en havalı kızı. Merhaba yanlış ağlara takılmış o muhteşem deniz yıldızı. Ben sana bakınca dolardım bulut gibi. Dolardım da bir türlü yağamazdım. Sen bana bakınca bir ağlamak düğümlenir boğazımda. Gurur yapar ağlamazdım. Ne düşkündüm sana be. Hani hayvanlar yavrusunu nasıl yalarmış. Aynen öyle. Ne tutkuydu bizimkisi be. Hani Ferhat dağları nasıl delermiş. Aynen öyle. Ve o nasıl gidişti be. Hani bir tren gelir de üzerinden geçermiş. Aynen öyle. Of Nalan of. Sen benim neler çektiğimi bilsen. Bunu bilmekten ölürdün. Şu kadarını söyleyeyim. Hani taş olsan, yani taş olsan, ortadan ikiye bölünürdün. Gitme Nalan, dur. Tekrar gitme ne olur. Aldırış etme saçma sapan sözlerime. Yo hayır, ağlamıyorum. Galiba cigaranın dumanı kaçtı gözlerine. Belki de sen haklıydın. Bu mahallede ne bahtın açılır, ne de boyun uzardı. Üstelik annen ölmüştü ve sokağınız acını kaldıramayacak kadar dardı. Ters o gidiyordu her şey. Millet işi gücü bırakmış aklını bize takıyordu. Altımızda çul yoktu, üstümüzde dam akıyordu. Arap kızı camdan bakıyordu. Sen gittikten sonra ben hiç sorma. El attığım her işi çok geçmedi batırdım. Çünkü seni unutmanın tek yoluydu. Bütün kazancımı şaraba yatırdım. Ama gelinliğim duruyor. Baba yadigarı cumbalı evimizi de satmadım. Yalanım varsa kalkmayayım şuradan. Ben seni bir tek gün bile unutmadım. Merhaba Nalan. Merhaba üzgün melek. Merhaba kadersizim, talihsizim. Merhaba titreyen elim, sancıyan belim, ağrıyan dizim, vazgeçilmezim. Ama Necdet Tosun öldü Nalan. Artık yemekleri sen, salatayı da ben yapacağım. Sami Hazin ses kadar olmasa da bahçeyi sevdiğin çiçeklerle donatacağım. Kemal Sunal da öldü Nalan. İyi kalpli amcaları birer birer uğurladık. ve dünya kirlendi, filmler bozuldu. O masum sevdalar yaşanmıyor artık. Sen varsın, ben varım. Bir de acımasız bir dünya var dışarıda. Esas film şimdi başlıyor ve bütün koltuklar bomboş bu sinemada. Merhaba Nala, merhaba. Sen ortada sıçan, ben şaşkın köreve. Ulan seviyorum seni be. Ulan nereden inceldiyse oradan
1: Radyo Çağdaş. Be.

Zamanı yok. Zamanı yok demişlerdi bize sevmenin. Ondandır her daim güler yüzümüz. Ölürken bile. Yıkılması yok sevdaların. Düşlerden uzak yaşamasını bilene. Kaç kez kovaladıysam baharı, takvimler kışı erken yazdı. Ölümsüz aşkı ararken bir ömür yoka yazdı. Varsın olsun, üç günlüğüne de olsa seni bana yazdı ya. Yani.

0: Sokak başlarını güneş, yolları gece tutar. Ne vakit ayrılsan sevgiliden, işte o mevsim seni tutar. Kendi öykünü kendin boğarsın. Ölümün yaklaştığını böyle günlerde anlarsın. Hiç bilmedik kim yazmış bu yazıyı. Ne ilk doğan sensin, ne de son ölen sevda yüzünden. Sen ismi söyletme beni.
1: Sevgiyle dostum, dostu Emin Oktay.

Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim. İlkokulu Simgi Kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'da karbon monoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman. Özlemeye başladım herkesi. Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra. Bizim Kemalettin Tuğcularımız vardı. Bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı. Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahverengi sıralarda solculuk oynamaya başladık. Ben doktor oluyordum, sen hemşire. Geri kalanlar kontur gerilla. Kırmızı boyalarla umut ikliminde harfler yazılıyordu. Pütürlü duvarlara ve Türk Dil Kurumu'na inat bir Türkçeyle. Abilerimizden öğrendik Ş harfinden orak çekiç figürleri türetmeyi. Ankara'ya usul usul karbon monoksit yağıyordu. Ve kapalı mekanlarda sevişmeyi öneriyordu haber bültenleri. Oysa Ankara'da hiç sevişmedim ben. Disiplin kurulunda tartışılan aşkım olmadı benim. Sınıfça gidilen pikniklerde kıçımıza batan platonik dikenleri saymazsak. Ankara'ya usul usul kurşun yağıyordu. Ve belli bir saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber bültenleri. Oysa hiç kurşun yaram olmadı benim. Ve hiçbir mahkeme tutanağı da geçmedi adım. Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydüm sadece. Sana şiirler biriktiriyordum fen bilgisi defterimde. Ama sen yoktun. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum suni teneffüs saatlerinde. Okul servisi seni hep zamansız, amansızca bir lojman griliğine götürüyordu. Ben senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini seviyordum. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum. Yaz sıcağı toprağa çekiyordu tenimin çatlamaya hazır gevrekliğini. Sonra otobüs oluyordum. Kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü. Ne yana baksam da ve deniz sanıyordum Muş Ovası'nın yalancı maviliğini. Otobüs oluyordum bir süre. Yanımızdan geçen kara trenlerle yarışıyordum. Yani

Ben seninle bir gün Van'daki bir kahvaltı salonunda, ben seninle sadece bilmek zorunda kalanların bildiği bir yol üstü lokantasında, ben seninle Ağrı Dağı'na mistik ve demli bir çay kıvamında bakan Doğu Beyazıt'ın herhangi bir toprak damında, ben seninle herhangi bir insan elinin terli coğrafyasında olma ihtimalini sevdim. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi

Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo.

0: garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül. Açız biz biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe.
1: Sevgiyle.